0: Özellikle Albay Faik Sözdener ve Muvakkithane caddeleri üzerindeki tıkanıklık nedeniyle 2 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Hekim Suyu, Çoban Çeşme Edirne Kapı ve Profesör Doktor Turan Güneş gibi kritik güzergahlarda devam eden yol çalışmaları ulaşımı kısıtlıyor. Bu bölgelerde alternatif yolların kullanılmasını öneriyorum. Özellikle Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokak kesişimlerinde çalışma nedeniyle oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalı. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapı projelerinin modernleşme sürecindeki kaçınılmaz bir sancısıdır. Özellikle Çoban Çeşme ve Edirne Kapı gibi stratejik kavşaklardaki çalışmaların uzun vadede ulaşım kapasitesini artıracak olması, bugünkü mağduriyeti yapısal bir gelişim için gerekli bir bedel haline getiriyor. Şehir planlamasında bu tür geçiş süreçlerinin doğru yönetilmesi, toplumsal refah ve güvenli ulaşım haklarının korunması açısından büyük önem arz ediyor. Kentsel dönüşümün getirdiği bu geçici zorluklar, modern ve güvenli bir ulaşım altyapısının inşası için kritik birer aşamadır. Planlı şehircilik anlayışı çerçevesinde yürütülen bu çalışmaların denetimi, vatandaşların ulaşım hakkını korumak adına en temel öncelik. İyi geceler.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul genelinde gece saatlerinde yoğunlaşan yol çalışmaları nedeniyle Hekimsuyu Caddesi ile Habibler Hastal yolu arasında ciddi aksamalar yaşanıyor. Çoban Çeşme'den Edirne Kapı yönüne giden araçların İncirli Kavşağı çevresinde, Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde ise 8 Mayıs Kavşağı'na ulaşımda yoğun trafik yükü gözleniyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokak kesişimlerinde yaşanan çalışmalar nedeniyle Maltepe Caddesi güzergahını kullanan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapı projelerinin modernleşme sürecindeki zorunlu maliyetidir. Trafik akışındaki bu kesintiler, sürücülerin toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmesi ve dijital navigasyon sistemlerinin gerçek zamanlı uyarılarını takip etmesi açısından kritik önem arz ediyor. Planlı çalışmaların gece saatlerine alınması halk sağlığını korumayı amaçlasa da, ana arterlerdeki bu yoğunluk lojistik ağların verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları, modern şehir yaşamının sürdürülebilirliği için kaçınılmaz ancak yönetilmesi gereken bir süreçtir. Trafikte yaşanan bu aksamalar, planlı ulaşım stratejilerinin önemini bir kez daha vurgularken, sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesini zorunlu kılıyor. Şimdilik bu kadar Cahici.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul genelinde gece saatlerinde yoğunlaşan yol çalışmaları nedeniyle Hekimsuyu Caddesi ile Habibler-Hazdal yolu arasında ciddi aksamalar yaşanıyor. Çoban Çeşme'den Edirne Kapı yönüne giden araçların İncirli Kavşağı çevresinde, Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde ise 8 Mayıs Kavşağı'na ulaşımda yoğun trafik yükü gözleniyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokak kesişimlerinde yaşanan çalışmalar nedeniyle Maltepe Caddesi güzergahını kullanan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapı projelerinin modernleşme sürecindeki zorunlu maliyetidir. Trafik akışındaki bu kesintiler, sürücülerin toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmesi ve dijital navigasyon sistemlerinin gerçek zamanlı uyarılarını takip etmesi açısından kritik önem arz ediyor. Planlı çalışmaların gece saatlerine alınması halk sağlığını korumayı amaçlasa da, ana arterlerdeki bu yoğunluk lojistik ağların verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları, modern şehir yaşamının sürdürülebilirliği için kaçınılmaz ancak yönetilmesi gereken bir süreçtir. Trafikte yaşanan bu aksamalar, planlı ulaşım stratejilerinin önemini bir kez daha vurgularken, sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesini zorunlu kılıyor. Şimdilik bu kadar Cahici.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde müderris Salih Rüştü Bey, sokak ve Atatürk Bulvarı üzerinde yoğunluklar yaşanırken, Çobançeşme Edirne Kapı hattındaki yol çalışmaları ve Ferhatpaşa Caddesi bölgesindeki çalışmalar sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Ankara'da Milli Müdafaa Caddesi ile Günsazak Caddesi üzerindeki geniş kapsamlı çalışma faaliyetleri trafik akışını etkilerken, İzmir'de Basmane Meydanı ve Lale Sokak civarındaki yol çalışmaları nedeniyle belirli noktalar tamamen trafiğe kapalı durumda. Kentsel altyapı çalışmaları ve yol inşaatları kısa vadede ciddi trafik aksamalarına yol açsa da uzun vadede kentsel ulaşım ağlarının modernizasyonu ve güvenliğin artırılması için kritik öneme sahip. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki bu çalışmalar sadeyken geçici bir rahatsızlık değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına zorunlu teknik adımlar. Bu tür süreçlerin etkin yönetimi, hem çevresel etki analizlerini göz önünde bulundurmalı, hem de sürücülerin güvenliğini en üst düzeyde tutan dinamik yönlendirme sistemlerini içermelidir. Kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri, kent yaşamının sürdürülebilirliği için kaçınılmaz birer yatırım niteliği taşımaktadır. Bu tür zorunlu çalışmaların planlı yönetimi, kamu güvenliğini sağlamak ve ulaşımı modernize etmek adına temel bir gerekliliktir. İyi geceler.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu sizin için hemen paylaşayım onu. İstanbul'da hava açık ve 23 derece sıcaklıkta yüksek nem oranı varken, Ankara 8. günün serinliğinde 18 derece ile bizi karşılıyor. İzmir ise 26 derece ile bugün tam bir güneş tadı sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için sabah yürüyüşlerinize çıkabilir veya dostlarınızla açık havada kahvaltı yapabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu sizin için hemen paylaşayım onu. İstanbul'da hava açık ve 23 derece sıcaklıkta yüksek nem oranı varken, Ankara 8. günün serinliğinde 18 derece ile bizi karşılıyor. İzmir ise 26 derece ile bugün tam bir güneş tadı sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için sabah yürüyüşlerinize çıkabilir veya dostlarınızla açık havada kahvaltı yapabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul genelinde özellikle Hekim Suyu Caddesi ile Habibler Hastal Yolu arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Çoban Çeşme Edirne Kapı Güzergahı'nda İncirli Kavşağı'na kadar uzanan çalışmalar ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki aksamalar sabah trafiğinde önemli gecikmelere yol açacaktır. Ferhat Paşa Caddesi ile Maltepe Çıkmazı arasındaki derlemeleri önlemek için alternatif güzergahlara yönelmeniz güvenliğiniz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür kapsamlı altyapı çalışmaları sadece anlık trafik yoğunluğu değil, kentsel mobilite üzerinde uzun vadeli yapısal dönüşümlerin habercisidir. Darboğaz noktalarında yaşanan aksamalar, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atabilecek kontrolsüz manevralara ve stres seviyesinin artmasına neden olmaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece kişisel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerdeki araç yoğunluğunu dağıtarak, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini de koruma altına alır. Trafik yönetimi açısından bu süreçteki koordinasyonun başarısı, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahiptir. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için planlı trafik yönetimi ve alternatif rotaların kullanımı, bireysel konforun ötesinde toplumsal birer güvenlik önlemidir. Bu tür altyapı projeleri tamamlandığında bölgedeki ulaşım kapasitesinin artması beklenirken, süreç boyunca gösterilen sabır ve kurallara uyum kentsel yaşamın akışını koruyacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Aa, ay. Maden sektöründe Yıldızlar SS Holding'e yönelik sertleşen tepkiler ve kamulaştırma çağrıları, kaynak yönetiminde şeffaflık arayışının bir yansımasıdır. Mevcut ekonomik konjonktürde üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte enerji kaynaklarının kontrolü kritik hale gelirken, bu tür gerilimler yatırım güvenliğini doğrudan etkileyebilmektedir. Söz konusu kamulaştırma tartışmaları, yerel üreticinin ve madencilerin hak arayışı ile büyük sermaye gruplarının operasyonel gücü arasındaki dengesizliği görünür kılmaktadır. Maden sektöründeki mülkiyet tartışmaları sürerken, şimdi çalışma hayatını doğrudan etkileyecek kademeli emeklilik reformu dosyasını ele alıyoruz. Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların yaş ve prim gününe göre kademeli olarak erken emekli olma imkanını düzenlerken, mevcut yüksek enflasyon ortamında sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için kritik bir hamledir. Yıllık enflasyonun %60'ı aşarak maliyetleri artırdığı bu dönemde, kamu kaynaklarının korunması ve çalışanların hak dengesinin gözetilmesi temel amaçtır. Bu düzenleme, özel sektördeki yüksek iş gücü devir hızını yavaşlatmayı hedeflerken, emekli prim yükünün devlet bütçesi üzerindeki baskısını azaltarak sosyal güvenlik sistemini stabilize etmeyi amaçlamaktadır. Emeklilik sistemindeki bu yapısal dönüşüm, hem bireysel hakların korunması, hem de kamu maliyesinin dengelenmesi arasında hassas bir denge kurmayı hedefliyor. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına atılan bu adım, uzun vadeli ekonomik istikrarın temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde çok berrak ve huz dolu. İstanbul 23 derece sıcaklıkla nemli bir sabah yaşarken, İzmir 21 derece ile parlıyor, Ankara ise 17 derece ile serin bir başlangıç sunuyor. Bu güzel havada çayınızı alıp pencere kenarında derin bir nefes çekmek için harika bir gün. Günün geri kalanında gökyüzünün size eşlik etmesi dileğiyle şimdi notalara bırakıyorum sizi.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün, özellikle Çoban-Çeşme-Edirne kapı yolu ile Eyüp, Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Ferhat Paşa Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi hatlarında devam eden çalışmalar, alternatif güzergahların kullanımını zorunlu kılarken, eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde oluşan tıkanıklık akışı yavaşlatıyor. Şehir içi ulaşımda bu noktalar özelinde planlamalar yaparak süreci yönetmek kritik önem taşıyor. Bu yoğunluklar sadece bireysel birer mağduriyet değil, kentsel altyapı planlamasının lojistik zorluklarını da gözler önüne seriyor. Özellikle kritik kavşak noktalarındaki çalışmaların ulaşım ağını bu denli etkilemesi, kamu hizmeti süreçlerinde alternatif güzergah yönetimi ve toplu taşıma entegrasyonunun ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor. Şehrin ana arterlerindeki tıkanıklıklar hem ekonomik kaybı artırıyor hem de çalışanların günlük yaşam kalitesini doğrudan olumsuz etkiliyor. Kentsel dönüşüm ve altyapı iyileştirmeleri, kısa vadeli ulaşım aksaklıklarına yol açsa da uzun vadede şehrin sürdürülebilirliğini sağlamak adına zorunlu bir süreç. Bu tür planlamaların toplumsal maliyetini minimize etmek için trafik yönetimi ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu en temel çözüm noktasıdır. Bu, şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Tarım kredi mağazalarının yılın ilk yarısında 1 milyar lira zarara uğraması, yüksek maliyetli üretim ve arz zincirindeki aksaklıkların doğrudan tüketici üzerindeki baskısını kanıtlıyor. Bu finansal kayıp, devlet destekli satış noktalarında dahi fiyat istikrarının sağlanamadığını ve enflasyonun temel gıda maddeleri üzerindeki yıkıcı etkisini somutlaştırmaktadır. Vatandaşın alım gücü her geçen gün erirken, bu zararın maliyeti nihayetinde piyasadaki arz kısıtlamalarıyla birleşerek mutfaktaki maliyetleri artırmakta ve dar gelirli kesimin temel ihtiyaçlara erişimini zorlaştırmaktadır. Tarım kredinin finansal kaybı sadece bir işletme zararı değil, aynı zamanda tarımsal destekleme politikalarının ve lojistik planlamasının yapısal eksikliklerini ortaya koymaktadır. Devlet desteğiyle hareket eden bu kurumların zarar etmesi, üretimden tüketiciye uzanan zincirdeki maliyet artışlarının kontrol edilemediğini göstermektedir. Bu tablo, gıda güvenliğini sağlamak için sadece satış noktalarına odaklanmanın yeterli olmadığını, üretimin başından itibaren daha güçlü teşvikler ve sürdürülebilir bir ticaret modeli gerektirdiğini kanıtlamaktadır. Tarım kredinin yaşadığı bu finansal tablo, gıda güvenliğini sağlamada mevcut politikaların ne kadar kırılgan olduğunu ve üretim aşamasındaki maliyetlerin kontrol edilemediğini açıkça ortaya koyuyor. Bu yapısal sorunların çözümü, sadece satış noktalarında değil, tarımsal üretimin her aşamasında daha dirençli bir ekonomik modelin kurulmasından geçiyor. Şimdilik bu kadarcağır.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde Uzunçayır Köprülüğü, kavşağından D yüzüklü yol bağlantısına doğru yoğun bir yığılma yaşanıyor ve bu durum 8 dakika civarında ciddi bir gecikmeye yol açıyor. Fevzi Çakmak ile Gazi Caddeleri üzerinde 4 dakikalık, Direk Sokak ve Silahdara Caddesi kesişiminde ise 3 dakikalık aksamalar rapor ediliyor. Özellikle Mahmut Bey Aksaray bağlantı yolu ve İstanbul çevre yolu üzerindeki yoğunluklar nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız önerilir. Bu yoğunluk sadece anlık bir tıkanıklık değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliğinin somut bir göstergesidir. Özellikle D yüzüklü yol gibi ana arterlerdeki aksamalar, bölgedeki ticari trafiğin ve toplu taşıma hatlarının kesiştiği noktaların ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor. Alternatif güzergahların önemi, sürücülerin sadece zaman kazanması değil, aynı zamanda ulaşım ağındaki yükün dağıtılarak sistemin çökmesini engellemesi açısından da kritiktir. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel planlamanın sürdürülebilirlik hedefleri açısından acil çözüm bekleyen bir yapısal sorunu yansıtmaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı hem bireysel zaman yönetimini optimize eder hem de toplu ulaşım sisteminin işleyişini korur. Şimdilik bu kadardı o.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde parlıyor ve içimizi ısıtan bir açık hava bizi bekliyor. İstanbul 23 derece sıcaklıkla nemli ama huzurlu başlarken Ankara 20 derece ile serinliğini koruyor. İzmir ise 22 derece ile tam bir sahil keyfi sunuyor. Bu güzel sabahın tadını çıkarmak için yanınıza sadece sevdiğiniz bir kitabı alıp dışarı çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi sizi güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

Günaydın, vaydı. İstanbul trafiğinde özellikle Sarıyer-Levent kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde yoğun bir yığılma yaşanıyor. Bu noktalar yaklaşık

0: teknoloji kalemlerindeki maliyet artışlarının daha öngörülebilir bir zemine oturmasına katkı sağlayabilir. Kredi risk primindeki düşüşle sağlanan ekonomik istikrarın ardından, kamu çalışanlarının ve emeklilerin sosyal haklarını doğrudan etkileyen 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemin merkezinde yer alıyor. Yarım milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren bu düzenleme, özellikle birinci dereceye yükselen kadroların maaşlarını enflasyon karşısında korumak adına kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu uygulamanın hayata geçmesi, yüksek seyreden hayat pahalılığı içerisinde sabit gelirli kesimin satın alma gücünü artırırken, hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından da önem arz ediyor. Somut bir örnekle, bu düzenleme gerçekleştiğinde, emekli maaşlarındaki net artışın, gıda ve enerji gibi temel kalemlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturması bekleniyor. Ek gösterge düzenlemesi sadece bir maaş artışı değil, aynı zamanda dar gelirli kesimin temel ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesini koruyan sosyal bir güvence mekanizmasıdır. Bu adımın hayata geçmesiyle kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün enflasyona karşı direnç kazanması hedefleniyor. Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin bu tür somut adımlarla desteklenmesi, toplumsal refahın sürdürülebilirliği açısından kritik birer eşiktir. Şimdilik haber bültenimizin sonuna geldik.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: Günaydın. Bugün gökyüzü her yere huzur dağıtıyor. İstanbul 24 derece sıcaklıkla güneşli başlarken, İzmir 27 derece ile sahilin tadını çıkarmanıza eşlik ediyor. Ankara ise 22 derece ile daha serin bir sabah sunuyor. Nem oranları değişse de gökyüzü her yerde açık, bu yüzden bugün dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarmak için harika bir gün. Gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renklerle dolu, gününüzün her anı keyifli geçsin. Şimdi başınızı ritme bırakma vakti. Müzikle buluşuyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: Günaydın. İspanya hükümeti, Ceuta kentinde haftalardır devam eden göçmen krizi nedeniyle yerel halktan resmi olarak özür dilerken, göç yasalarında kapsamlı reformları içeren yeni bir planı duyurdu. Bu karar, aşırı yoğunluk nedeniyle bölgedeki altyapının çökmesi ve kamu hizmetlerinin aksamasının yarattığı insani krizin boyutlarını kabul ettiğini gösteriyor. Yeni yasal düzenlemeler, sınır güvenliğinde daha organize bir yapı kurmayı hedeflerken, aynı zamanda göçmenlerin haklarının korunması ve yerel halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi arasında denge kurmayı amaçlıyor. Bu hamle, Avrupa Birliği içindeki göç yönetimi politikalarının yeniden gözden geçirildiği kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İspanya'nın bu hamlesi, Avrupa Birliği genelinde uygulanan kale savunması stratejisinin yerini daha sürdürebilir ve insan odaklı politikalara bıraktığının açık bir göstergesidir. Sadece fiziksel sınırları kapatmak yerine altyapı planlamasını önceliklendirmek, krizin kaynağında çözüm arayan pragmatik bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu reformlar, Avrupa Birliği içindeki göç yönetimi standartlarını yeniden tanımlayarak dayanışma ve güvenlik dengesini hukuki bir zemine oturtacaktır. İspanya'nın bu radikal dönüşümü, Avrupa Birliği içindeki paylaşılan sorumluluk ilkesinin zorunluluğunu hukuki bir zemine taşımaktadır. Yerel yönetimlerin yaşadığı aşırı yükü kabul etmek, krizin sadece sınır güvenliği değil, aynı zamanda bir kamu yönetimi ve insan hakları meselesi olduğunu tescilliyor. Bu reformlar, göçmenleri sadece birer istatistik olarak gören duvar odaklı politikalar yerine, sistemli entegrasyonu ve bölgesel dayanışmayı esas alan yeni bir diplomatik dengenin kapısını aralıyor. İspanya'nın bu stratejik dönüşümü, Avrupa Birliği içerisinde sınır güvenliğini ve insan haklarını uzlaştıran yeni bir yönetim modelinin öncülüğü niteliğinde. Bu adım, göçün sadece sınırda durdurulması değil, sistemli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, krizin insani boyutunu hukuki çerçeveye oturtmaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Uzunçayır, Köprülü Kavşağı ile Barbaros Bulvarı Kavşağı arasında 21 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. İstanbul Çevreyolu birinci çıkışta 17 dakika, O3 Güney Yan Yol Caddesi üzerinde ise 11 dakikalık aksamalar raporlanırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Şehir genelinde yüzlerce olay kaydedildiği için ana arterlerdeki yoğunluk planlamaları doğrudan etkileyebilir. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, İstanbul'un kentsel ulaşım planlamasındaki darboğazların somut birer göstergesidir. Özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun yetersizliğini ve araç yoğunluğunun altyapı kapasitesini zorladığını kanıtlıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması kısa vadeli bir çözüm olsa da, sürdürülebilir bir şehir yaşamı için çevreci ulaşım modellerine geçişin aciliyetini vurguluyor. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu zorluklar, altyapı yönetimi ve toplu taşıma vizyonunun ne kadar kritik olduğunu açıkça gösteriyor. Trafikteki her dakika kaybı, aslında şehir planlamasındaki eksikliklerin günlük yaşam üzerindeki doğrudan maliyetidir. Şimdilik bu kadarcık.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın. Brent petrolün bir varil için 85 dolara gerilemesi, küresel enerji maliyetlerinde düşüşe işaret ederek Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerine baskı oluşturabilir. Petrol fiyatlarındaki bu sert geri çekilme, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltarak, özellikle nakliye odaklı ürünlerin, perakende fiyatlarını dengeleme etkisi yaratacaktır. Bu düşüşün taşınmaz mallardan gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazede enflasyon baskısını hafifletmesi, vatandaşın temel tüketim harcamalarında doğrudan maliyet avantajı sağlayabilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı maliyet avantajı, penceresinden sıyrılarak küresel piyasaların odak noktası haline gelen teknoloji ve jeopolitik dengelere bakıyoruz. Nvidia'nın finansal sonuçlarının yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımları doğrudan etkilemesi, küresel borsa endekslerinde dalgalanma yaratarak teknoloji hisselerinde ciddi fiyat değişimlerine yol açacak. Aynı zamanda Abd ile İran arasındaki olası diplomatik temaslar, Orta Doğu'daki gerilim hattını esneterek enerji güvenliği ve bölgesel ticaret rotalarında istikrar arayışını tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu iki gelişme, uluslararası ticaretin öngörülebilirliğini etkileyerek küresel sermaye akışlarını ve dolayısıyla yerel piyasalardaki döviz talebi dengelerini doğrudan şekillendirecektir. Küresel piyasalardaki teknolojik dönüşüm ve bölgesel diplomatik hareketliliklerin kesişimi, yatırımcı güvenini doğrudan etkileyen çok boyutlu bir ekonomik tablo sunuyor. Bu dinamikler sadece borsa performanslarını değil, aynı zamanda uluslararası ticaretin sürdürülebilirliğini ve enerji koridorlarının güvenliğini de kökten şekillendirecektir. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk hakim. Özellikle İstanbul Çevre Yolu 11. çıkışında 16 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Vatan Caddesi, kavşağı üzerinde 6 dakika süren tıkanıklığa neden oluyor. Çekmeköy Kavşağı ve Profesör Turan Güneş Caddesi gibi kritik noktalarda da kısa süreli aksamalar gözlemleniyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak zaman kaybını önleyecektir. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve kritik düğüm noktalarındaki kontrolsüz araç girişlerinin doğrudan bir sonucudur. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi hayati geçişlerde yaşanan tıkanıklıklar, bölgedeki ulaşım yükünün mevcut altyapının sınırlarını zorladığını kanıtlıyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece kişisel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerdeki yoğunluğun dağıtılarak toplu taşıma sistemlerinin daha verimli çalışmasına olanak tanır. Şehir içi, lojistik planlamasında bu tür dar boğazların önlenmesi için akıllı trafik yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılması ve uzun vadeli altyapı yatırımlarının hızlandırılması elzemdir. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için bu tıkanıklıkların kalıcı çözümlerle aşılması ve trafik akışının dijital sistemlerle optimize edilmesi büyük önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunu azaltacak stratejik planlamalar, hem çevresel etkileri azaltacak hem de şehir yaşamının konforunu artıracaktır. Şimdilik haber bültenimiz bu şekilde sona eriyor.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 25 derece sıcaklıkta nem %73 olurken rüzgar saniyede 5 metre hızla esiyor. Ankara güneşli ve 28 derece sıcaklığa sahipken İzmir'de sıcaklık 32 dereceye kadar çıkıyor. Bu güzel havada özellikle sahil şeridinde yürüyüş yapmak için harika bir gün bizi bekliyor. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu şarkılar yükseliyor.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. İstanbul'un merkez ilçelerindeki konut fiyatlarının Avrupa'daki şato maliyetlerini aşması, gayrimenkul piyasasında ciddi bir dengesizliğin ve yerel ekonomik dinamiklerin yarattığı bir uçurumun somut göstergesidir. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanma, yatırımcıların güvenli liman arayışı ile beraber İstanbul'da konut fiyatlarını geometrik bir artışla yukarı taşırken, bu durum orta gelirli vatandaşın barınma hakkını zorlaştırmaktadır. Gayrimenkul değerlerinin sadece inşaat maliyetiyle değil, kontrolsüz talep ve arz dengesizliğiyle şekillenmesi, kentsel yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eden yapısal bir soruna dönüşmektedir. Konut piyasasındaki yapısal dengesizliklerin yarattığı maliyet baskısı, ulaşım maliyetlerindeki değişimlerle doğrudan bağlantılı bir ekonomik zincirin parçasıdır. Motorin fiyatında beklenen 4 Türk lirasılık indirim, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmaların yerel tüketiciye yansıyacağı kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Litre başına 70 milyonluk bu düşüşün, lojistik ve taşımacılık maliyetlerini aşağı çekerek, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin perakende fiyatları üzerinde baskılayıcı bir etki yaratması beklenmekte. Özellikle nakliye sektöründe çalışan bireylerin ve ticari araç sahiplerinin operasyonel giderlerinde azalma sağlayacak bu değişim, yüksek enflasyon ortamında hane halkının ulaşım maliyetlerini sınırlı da olsa hafifletecek. Yakıt maliyetlerindeki bu düşüşün lojistik zincirine yansıması, temel gıda maddelerinin fiyat istikrarı için kritik birer gösterge olacaktır. Nakliye giderlerinin azalması, yüksek enflasyonla mücadelede son kullanıcıya doğrudan ulaşan önemli bir ekonomik rahatlama sunar. Bu dinamiklerin dengelenmesi, kentsel yaşamın genel maliyet yükünü hafifletme potansiyeline sahip. Şimdilik bu kadar Gerardo.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

More coffee, more coffee. Too early, too bright.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle yan yolda İstanbul Çevre Yolu bağlantı noktalarında yaklaşık 7 dakika süren ciddi gecikmeler yaşanıyor. Yıldız Kavşağı ile Beşiktaş Caddesi arasındaki yoğunluk araç akışını yavaşlatırken, Galata Köprüsü istikametinde Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde 5 dakikalık aksamalar mevcut. Şehir içi ulaşımda alternatif güzergahları tercih etmek, özellikle kritik kavşaklarda yaşanan bu tıkanıklıkları aşmak için önem arz ediyor. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite sorunlarının ve kritik düğüm noktalarındaki altyapı yetersizliğinin açık bir göstergesidir. Özellikle bağlantı noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun zayıflığı nedeniyle bireysel araç kullanımının yarattığı baskıyı somutlaştırmaktadır. Uzun vadeli çözümlerin sadece yol genişletme değil, akıllı ulaşım sistemleri ve alternatif raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacağı açıkça görülüyor. Kentsel ulaşım ağındaki bu tıkanıklıklar, sürücülerin vaktini çalmanın ötesinde, şehir yaşamının genel kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliğini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Planlı bir altyapı dönüşümü ancak çok boyutlu bir ulaşım stratejisiyle mümkündür. Şimdilik bu kadar da.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün ne fısıldadığını birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 25 derece sıcaklıkta nem oranı %69 iken Ankara 100-35 nemle oldukça kuru bir havaya sahip. İzmir ise 36 derece ile bugün güneşin en çok parladığı yer konumunda. Bu güzel havada güneş gözlüğünüzü yanınıza alıp sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz ezgiler yankılansın. Şimdilik hoşça kalın ya.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günlerdi. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk yaşanırken Uzunçayır Köprülü Kavşağı'ndan D yüzücü yolu bağlantısına kadar 11 dakika gibi ciddi gecikmeler raporlanıyor. Çevre yolu üzerinde 9 dakika Halas Kargazi Caddesi ve Kavacık Kavşağı civarında ise daha kısa süreli tıkanıklıklar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak ulaşım konforunuzu koruyabilirsiniz. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve toplu taşıma ağındaki aksaklıkların doğrudan bir yansımasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki 11 dakikalık gecikmeler, ekonomik verimliliği düşüren ve karbon salınımını artıran kronik bir yapısal soruna işaret ediyor. Onun alternatif güzergahların kullanımı, geçici bir çözüm sunsa da, sürdürülebilir ulaşım için bölgedeki trafik yükünü, hafifletecek daha kapsamlı altyapı projeleri ve raylı sistem entegrasyonu elzem. İstanbul trafiğindeki bu kronik aksamalar, kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel bir altyapı sorunudur. Bu yapısal problemlerin çözümü ancak bütüncül ve çevre dostu ulaşım politikalarıyla mümkün olabilir. Şimdilik görüşmek üzere.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

İyi günler. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün saat 7:00 sularında bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangın en az 14 bebeğin yaşamını yitirmesine neden oldu. Tıbbi altyapısı yetersiz veya güvenlik protokolleri eksik olan sağlık kuruluşlarının bu denli büyük felaketlere yol açması, uluslararası sağlık standartları ve hasta hakları açısından ciddi bir ihmal örneğidir. Bu trajedi, kritik bakım ünitelerinde acil durum yönetimi ve yangın önleme sistemlerinin hayati önemini tüm dünyaya yeniden hatırlatmaktadır. Hastanelerin teknik altyapısının yetersizliği sadece yerel bir yönetim hatası değil, aynı zamanda evrensel sağlık standartlarının ihlali ve ağır bir insan hakları suçudur. Kritik bakım ünitelerinde güvenlik protokollerinin ihmal edilmesi, en savunmasız bireyler olan bebeklerin yaşam hakkını doğrudan tehlikeye atmaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesinde hastanelerin güvenli alanlar olarak tanımlanması zorunluluktur. Bu nedenle sistemdeki açıkların tespiti ve acil durum yönetimi için küresel denetim mekanizmalarının devreye girmesi elzemdir. Bu tür ihmallerin sistematik boyutu, tıbbi personelin yetkinliğinden ziyade kurumların denetim mekanizmalarındaki boşluklardan kaynaklanmaktadır da. Sağlık kuruluşlarının uluslararası akreditasyon standartlarına uyum sağlamaması sadece yerel bir sorun değil, küresel sağlık güvenliği zincirinin zayıfladığı noktaları işaret etmektedir. Özellikle yeni doğan gibi kritik alanlarda yangın yönetimi protokollerinin eksikliği, hastanelerin güvenli bölge statüsünü yitirmesine ve doğrudan yaşam hakkı ihlallerine yol açmaktadır. Sağlık kuruluşlarının denetim mekanizmalarındaki bu zafiyetlerin giderilmesi,

0: Sadece yerel yönetimlerin değil, uluslararası sağlık örgütlerinin de gözetimi altında yürütülmesi gereken bir süreç. Güvenlik protokollerinin küresel standartlara uygun hale getirilmesi, en savunmasız bireylerin yaşam hakkını korumak adına zorunlu bir hukuki ve insani sorumluluktur. Şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. Merkez Bankası'nın politika faizini %37 seviyesinde sabit tutması, yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşun göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu karar, Türk lirasının değerini koruma çabasıyla doğrudan bağlantılı olup, iç talebi sınırlayarak fiyat artış hızını dizginlemeyi hedefliyor Dorna. Tüketiciler için bu durum, kredi maliyetlerinin yüksek kalmaya devam edeceği, ancak kontrolsüz kur hareketlerinin önüne geçilmesi amacıyla uygulanan bir denge politikası anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sonrası odak noktamızın tüketim alışkanlıklarına ve otomotiv sektöründeki tasarım tercihlerine kaydığı bir dönemdeyiz. Tasarım hataları nedeniyle pazarlarda yer bulamayan bu araçlar, sadece estetik kaybı değil, aynı zamanda üretim maliyetlerinin geri dönüşü sağlanamadığı bir ekonomik başarısızlığı temsil ediyor. Otomobil fiyatlarının yüksek enflasyon ve döviz kuru baskısıyla her yıl %50'ye yaklaşan artışlar gösterdiği mevcut konjonktürde, hatalı tasarımlar kullanıcı tercihlerinde dışlanma sebebi oluyor. Bu durum, tüketicinin cebinden çıkan paranın karşılığında hem fonksiyonel hem de görsel bir değer beklediği günümüz piyasasında üreticiler için büyük bir risk teşkil ediyor. Hatalı tasarımlar ve düşük kalite standartları, yüksek maliyetli üretim ortamında markaların rekabet gücünü zayıflatarak uzun vadeli ekonomik kayıplara yol açıyor. Tüketicinin satın alma gücünün kısıtlı olduğu bu dönemde kusursuzluk bir tercih değil, hayatta kalma stratejisidir. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Hekim Suyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında 8,1 dakikalık yoğun bir gecikme yaşanırken, Mali bölgedeki Maliye ve Dolmabahçe caddelerinde 4 dakikalık aksamalar kaydediliyor. Köprü geçişlerinde ve Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi hattında kısa süreli yığılmalar mevcut. Sürücülerin bu güzergahlarda alternatif sokakları tercih etmesi önerilir. Ankara'da Sarıyer Sokak ve Etlik Caddesi bağlantısında 6 dakikalık, İzmir'de ise Şair Eşref Bulvarı hattında 3 dakikalık yoğunluklar raporlanıyor. Bu bölgesel yoğunluklar sadece trafik akışını değil, aynı zamanda lojistik zincirinin verimliliğini ve bölgedeki ekonomik hareketliliği doğrudan etkiliyor. Özellikle Hekimsuyu Caddesi gibi kritik bağlantı noktalarındaki gecikmeler, kentsel ulaşım planlamasında alternatif rotaların öncelikli olarak sisteme dahil edilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Şehir içi trafiğin bu denli yoğunlaştığı noktalarda kamu hizmetlerinin aksamaması için akıllı trafik yönetimi sistemlerinin daha aktif kullanılması hayati önem taşımaktadır. Ulaşım altyapısındaki bu tıkanıklıklar, kentsel planlamanın ne kadar kritik bir ekonomik çarpan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehir içi mobiliteyi sağlayacak akıllı çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel konforu hem de toplumsal üretkenliği korumak adına kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şimdi müziklere geçiyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 27 derece sıcaklıkta nem oranı %69 iken İzmir'de güneşin altında 37 derece hissediliyor. Ankara ise oldukça kuru bir havayla 31 dereceye ulaşırken bu güzel günde güneşin tadını çıkarmak için dışarı çıkmak harika olabilir. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda güzel ezgiler yankılanmaya devam ediyor.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: İyi günler. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen şiddetli heyelanlar ile sel baskınları, bölgedeki altyapı sistemlerini tahrip ederek yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine veya kaybolmasına yol açtı. İklim değişikliğinin tetiklediği aşırı yağışların bu coğrafyadaki jeolojik dengeleri bozması, sadece yerel halkın güvenliğini değil, bölgedeki kritik ulaşım hatlarını ve su kaynaklarını da tehlikeye atmaktadır. Bu felaketler, yüksek rakımlı bölgelerde sürdürülen yerleşimlerin iklim krizine karşı ne kadar kırılgan olduğunu ve acil uluslararası uyarı sistemlerinin gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu coğrafyadaki yıkım, dağlık bölgelerdeki yerleşimlerin sadece doğal afetlere değil, küresel ısınmanın tetiklediği hızlı erime ve dengesiz çökelme süreçlerine karşı savunmasız kaldığını kanıtlıyor. Özellikle Tibet gibi stratejik, yüksek rakımlı alanlardaki altyapı hasarları, bölge genelindeki su yönetimi ve ekosistem bütünlüğünün kalıcı olarak bozulma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum, iklim krizinin sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde acil müdahale gerektiren bir insani güvenlik meselesi haline geldiğini vurguluyor. Bu bölgedeki ekosistem bozulması sadece yerel halkın güvenliğini değil, Asya kıtasındaki büyük nehirlerin akış dinamiklerine ve dolayısıyla milyonlarca insanın gıda güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Buzul erimeleri ve heyelanların tetiklediği sediment taşınımı, alt havzalardaki barajların dolmasına ve su kalitesinin bozulmasına yol açarak bölgesel bir krizin habercisidir. Bu durum, sınır aşan su kaynaklarının yönetiminde, uluslararası hukukun ve sürdürülebilir çevresel politikaların ne kadar kritik birer araç olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. Sınır aşan suların yönetimi ve ekosistem bütünlüğünün korunması, küresel barışı tesis eden temel diplomatik araçların merkezinde yer almaktadır. Bölgedeki bu çevresel tahribatın önlenmesi için uluslararası hukukun ve ortak çevresel politikaların acilen devreye alınması hayati önem taşımak. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen şiddetli heyelanlar ile sel baskınları, bölgedeki altyapı sistemlerini tahrip ederek yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine veya kaybolmasına yol açtı. İklim değişikliğinin tetiklediği aşırı yağışların, bu coğrafyadaki jeolojik dengeleri bozması, sadece yerel halkın güvenliğini değil, bölgedeki kritik ulaşım hatlarını ve su kaynaklarını da tehlikeye atmaktadır. Bu felaketler, yüksek rakımlı bölgelerde sürdürülen yerleşimlerin iklim krizine karşı ne kadar kırılgan olduğunu ve acil uluslararası uyarı sistemlerinin gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu coğrafyadaki yıkım, dağlık bölgelerdeki yerleşimlerin sadece doğal afetlere değil, küresel ısınmanın tetiklediği hızlı erime ve dengesiz çökelme süreçlerine karşı savunmasız kaldığını kanıtlıyor. Özellikle Tibet gibi stratejik, yüksek rakımlı alanlardaki altyapı hasarları, bölge genelindeki su yönetimi ve ekosistem bütünlüğünün kalıcı olarak bozulma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum, iklim krizinin sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde acil müdahale gerektiren bir insani güvenlik meselesi haline geldiğini vurguluyor. Bu bölgedeki ekosistem bozulması sadece yerel halkın güvenliğini değil, Asya kıtasındaki büyük nehirlerin akış dinamiklerine ve dolayısıyla milyonlarca insanın gıda güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Buzul erimeleri ve heyelanların tetiklediği sediment taşınımı, alt havzalardaki barajların dolmasına ve su kalitesinin bozulmasına yol açarak bölgesel bir krizin habercisidir. Bu durum, sınır aşan su kaynaklarının yönetiminde, uluslararası hüküm ve sürdürülebilir çevresel politikaların ne kadar kritik birer araç olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. Sınır aşan suların yönetimi ve ekosistem bütünlüğünün korunması, küresel barışı tesis eden temel diplomatik araçların merkezinde yer almaktadır. Bölgedeki bu çevresel tahribatın önlenmesi için uluslararası hukukun ve ortak çevresel politikaların acilen devreye alınması hayati önem taşımak. Şimdilik bu kadarcı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler Darda. İstanbul trafiğinde E5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 17 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, TEM bağlantı yoluyla Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı'nda 12 dakikalık yoğunluk hakimdir. Kozyatağ bağlantı yolu ve Mehmet Akif Bulvarı gibi kritik noktalarda da araç akışının yavaşladığı gözlemleniyor. Şehir içi ulaşımda aksamaları önlemek için bu güzergahlardaki alternatif bağlantı yollarını kullanmanız önem arz etmektedir. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki ulaşım yükünün kritik noktaları zorladığının açık bir göstergesidir. Özellikle Beylerbeyi ve Kuzey Marmara gibi bağlantı noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin daha dinamik çalışması gerektiğini kanıtlıyor. Bu tür tıkanıklıklar hem karbon salınımını artırmakta hem de şehir içi lojistik ağının verimliliğini düşürerek ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel ve ekonomik maliyetleri göz önüne aldığımızda, sürdürülebilir bir ulaşım modeli için altyapı yatırımlarının ötesinde bütüncül çözümlerin hayata geçirilmesi şart. Şehirleşme planlamasında bu kritik noktaların yükünü hafifletecek stratejik adımlar, İstanbul'un yaşam kalitesini doğrudan etkileyecektir. İyi günler dilerim.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün bize sunduğu renkleri birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 30 dereceyken nem %100 olduğu için oldukça yoğun bir atmosfer hakim. Ankara ise 32 derece ile daha kuru bir havaya sahip. İzmir'de güneşin tadını çıkarabileceğiniz 38 derece sıcaklık ve düşük nem oranı harika bir sahil yürüyüşü için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu güzel günde yanınıza sadece güneş kreminizi alıp açık havada derin bir nefes çekmeye ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız bu harika hava durumu bilgileriyle bugünlük sohbetimizi noktalıyoruz. Şimdilik müzikle kalın iyi.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler Dağ. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk ve aksaklıklar yaşanıyor. Özellikle Kemerburgaz kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 31 dakika süren ciddi bir gecikme mevcut. E5 yolu üzerinde Beylerbeyi kavşağı ve Zincirlikuyu bölgesinde 12 ile 18 dakika arasında değişen yoğunluklar görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında da trafik akışı yavaşlamış durumda. Alternatif rotaları değerlendirerek bu kritik kavşaklarda beklemelerden kaçınmanız güvenliğiniz açısından önem arz ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve E5 hattındaki bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda ulaşım ağındaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Özellikle Beylerbeyi gibi stratejik geçiş noktalarındaki yavaşlamalar, toplu taşıma sistemleri üzerindeki yükü artırarak genel mobiliteyi olumsuz etkiliyor. Bu tür yoğunluklar sırasında sürücülerin alternatif rotalara yönelmesi, hem trafik akışının dengelenmesi hem de kaza riskinin azaltılması açısından hayati önem taşımaktadır. Kentsel mobiliteyi aksatan bu yoğunluklar, altyapı planlamasının ve trafik yönetimi stratejilerinin sürekli güncellenmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin önemini ve multimodal taşımacılık çözümlerinin aciliyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. cupreading.com'da.

0: İyi günler Dağ. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk ve aksaklıklar yaşanıyor. Özellikle Kemerburgaz kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 31 dakika süren ciddi bir gecikme mevcut. E5 yolu üzerinde Beylerbeyi kavşağı ve Zincirlikuyu bölgesinde 12 ile 18 dakika arasında değişen yoğunluklar görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında da trafik akışı yavaşlamış durumda. Alternatif rotaları değerlendirerek bu kritik kavşaklarda beklemelerden kaçınmanız güvenliğiniz açısından önem arz ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve E5 hattındaki bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda ulaşım ağındaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Özellikle Beylerbeyi gibi stratejik geçiş noktalarındaki yavaşlamalar, toplu taşıma sistemleri üzerindeki yükü artırarak genel mobiliteyi olumsuz etkiliyor. Bu tür yoğunluklar sırasında sürücülerin alternatif rotalara yönelmesi, hem trafik akışının dengelenmesi hem de kaza riskinin azaltılması açısından hayati önem taşımaktadır. Kentsel mobiliteyi aksatan bu yoğunluklar, altyapı planlamasının ve trafik yönetimi stratejilerinin sürekli güncellenmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin önemini ve multimodal taşımacılık çözümlerinin aciliyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Tapu devri sırasında Dusk poliçesi nedeniyle yaşanan maddi mağduriyetlerin önüne geçecek yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Bu karar, gayrimenkul satış sürecinde ev sahiplerinin sigorta primleri ve yan masraflar için ödedikleri tutarların iade edilmesini sağlayarak işlem maliyetlerini doğrudan düşürecek. Özellikle yüksek enflasyon ortamında konut fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde işlem maliyetlerindeki her bir kuruşun tasarrufu vatandaşın bütçesinde önemli birer kalem oluşturmaktadır. Bu düzenleme, mülk sahiplerinin haklarını korurken taşınmaz ticaretindeki bürokratik engelleri kaldırarak piyasa akışını kolaylaştıracak. Gayrimenkul sektöründeki maliyetlerin düşürülmesiyle mülk sahiplerinin üzerindeki yük hafiflerken küresel ölçekte sermaye akışını belirleyen büyük servet değişimleri ekonomik dengeleri doğrudan etkilemektedir. Almanya'nın lojistik devi Kuehne ve Nagel hissedarı Klaus Michael Kuehne'nin vefatıyla oluşan devasa servetinin miras hukuk çerçevesinde paylaşımı, Avrupa ticaret ağındaki sermaye konsantrasyonunu ve kurumsal yönetim yapısını köklü şekilde değiştirecektir. Mevcut ekonomik konjonktürde döviz kurlarındaki dalgalanma ve yüksek enflasyon oranları göz önüne alındığında, bu ölçekteki bir servetin el değiştirmesi sadece kişisel bir miras değil, lojistik sektöründeki yatırım kapasitesini ve piyasa hakimiyetini belirleyen kritik bir finansal olaydı. Bu durumun yerel piyasalara doğrudan etkisi sınırlı kalsa da, küresel ticaret ağındaki sermaye hareketliliği, taşımacılık maliyetleri üzerinden nihai tüketicinin satın alma gücünü dolaylı etkileyebilir. Küresel ticaret ağındaki bu sermaye hareketliliği, lojistik sektöründeki yatırım dinamiklerini yeniden şekillendirirken, uluslararası ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bu ölçekteki finansal değişimlerin yarattığı yapısal dönüşümlerin takibi büyük önem taşımaktadır. İyi akşamlar dilerim.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da hava açık ve 28 derece sıcaklıkta, nem oranı %89 iken Ankara kuru bir havayla 32 dereceye ulaşıyor. İzmir ise güneşin altında 36 dereceyle parlıyor ve hafif rüzgar eşliğinde akşam yürüyüşü için harika bir atmosfer sunuyor. Gecenin huzurunu bu güzel hava eşliğinde hissedelim. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum kendimi.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi akşamlar. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan bir hastanenin yeni doğan ünitesinde bugün saat 7 civarında çıkan yangında kapıların kilitli olması nedeniyle en az 14 bebek hayatını kaybetti. Bu trajedi sağlık kuruluşlarında acil durum protokollerinin ve tahliye planlarının ne denli kritik olduğunu gösterirken, sistemdeki güvenlik açıklarının masum canlara nasıl mal olduğunu gözler önüne seriyor. Hastane yönetimi ve yerel otoriteler üzerindeki denetimlerin artırılması gerekliliği, benzer faciaların önlenmesi adına uluslararası sağlık standartları açısından büyük önem arz ediyor. İslamabad'daki hastane yangını sonrası sağlık kuruluşlarındaki güvenlik ve tahliye protokollerinin yetersizliği acı bir ders verirken, havacılık sektöründe çalışma koşullarının güvenliği için kritik bir karar açıklandı. Fransa mahkemeleri, eski Air France hostesi Sophie Lenault'un kanser vakasını kozmik radyasyon kaynaklı bir meslek hastalığı olarak tescilleyerek havayolu çalışanlarının maruz kaldığı çevresel riskleri hukuki zemine oturttu. Bu karar, uzun süre yüksek irtifada görev yapan personelin sağlık haklarını korumak ve iş güvenliği standartlarını uluslararası düzeyde güncellemek adına dönüm noktası niteliğindedir. Kararın hayata geçmesiyle birlikte havacılık sektöründe çalışanların çalışma saatleri ve maruz kaldıkları radyasyon miktarları üzerine daha sıkı denetimlerin getirilmesi beklenmektedir. Meta platformlarının çocuklarda bağımlılık yaratma suçlaması üzerine ABD'deki 50 küsur eyalette yürütülen davada şirketin 18 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etmesi dijital yayıncılık dünyasında tarihi bir emsal teşkil ediyor. Bu devasa tazminat miktarı, çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki sosyal medya etkilerini hukuki bir risk olarak tescillerken, teknoloji devlerini daha sıkı denetimlere ve koruyucu algoritmalara zorlayacaktır. Kararın yürürlüğe girmesiyle beraber ailelerin dijital güvenlik standartları yükselecek ve platformların kullanıcı deneyimi tasarımlarında çocuk odaklı kısıtlamalar kaçınılmaz olacaktır. Meta platformlarının ödediği 18 milyar dolarlık bu devasa tazminat, dijital dünyanın sorumluluklarını ve çocuk haklarını koruma noktasında küresel bir dönüm noktasıdır. Bu karar, teknoloji devlerini sadece kar odaklı değil, kullanıcı güvenliğini merkeze alan algoritmalar geliştirmeye zorlayarak internet ekosisteminde daha güvenli bir gelecek inşa etmenin önünü açacaktır. İyi akşamlar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattında meydana gelen şiddetli heyelan ve sel felaketi, bölgedeki ulaşımı ve güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atan bir insani krize yol açtı. Resmi rakamlara göre en az 95 kişi hayatını kaybederken, özellikle turistlerin dahil olduğu yüzlerce kişinin kaybolması uluslararası turizm güvenliğini ve sınır yönetimi protokollerini tartışmaya açıyor. Kayıp turist sayısının 579'a ulaşması, bölgedeki tahliye operasyonlarının zorluğunu ve afet yönetimindeki koordinasyon eksikliğini gözler önüne seriyor. Bu durum sadece yerel bir afet değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve acil durum müdahale kapasitesinin test edildiği kritik bir sınavdır. Sınır hattındaki insani krizin ardından dijital dünyanın güvenliği ve çocuk hakları üzerine odaklanıyorum. Meta firması, Facebook ve Instagram platformlarının gençlerde bağımlılık yaratma suçlamaları üzerine 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödemesini kabul etti. Bu miktar, abdenin 50 küsürü aşkın eyalet ve bölgesine dağıtılarak çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına kullanılacak. Bu durum, teknoloji devlerinin yasal sorumluluklarını ve etik standartlarını küresel ölçekte yeniden şekillendirecek. Dijital dünyadaki çocuk hakları ve teknoloji devlerinin yasal sorumlulukları üzerine yaptığımız değerlendirmenin ardından, şimdi odak noktamızı kraliyet ailesinin dinamiklerine çeviriyoruz. Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 6 yıllık uzun bir aradan sonra 26 Ağustos tarihinde özel bir uçuşla İngiltere'ye, Birmingham kentine iniş yaparak ülkeye döndü. Bu ziyaret sadece bir aile buluşması değil, medya kuruluşlarının ve halkın takibinde olan kraliyet figürlerinin kamuoyu üzerindeki etkisini ve Britanya iç siyasetindeki sembolik ağırlığını yeniden gözler önüne seriyor. Kraliyet ailesinin bu geri dönüşü, Britanya iç siyasetinde sembolik bir güç dengesi oluştururken medya kuruluşlarının bu süreci nasıl işleyeceğini de belirleyecek. Kamuoyu üzerindeki etkileri ve kurumsal iletişim stratejileri arasındaki ilişkiyi gösteren bu gelişme, kraliyetin modern dönemdeki konumunu netleştiren önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu akşamki yayınımız burada sona eriyor.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle D100'cü yollarında ciddi aksamalar gözleniyordur. D100 yolu Kuzey Yan Yolu üzerinde Gültepe bölgesinde 20 dakika, E5 yolu Çamlıca çıkışı noktasında ise 19 dakika civarında gecikmeler yaşanırken alternatif güzergahları değerlendirmek zaman kazanımı sağlayacak. Kemer ve Kışla Caddesi kesişimindeki 6 dakikalık yoğunluk daha sınırlı olsa da ana arterlerdeki tıkanıklıklar ulaşım süresini doğrudan etkiliyor. Trafik yoğunluğunun sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve toplu taşıma ağındaki boşlukların somut bir sonucu olduğunu görmekteyiz. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar ekonomik verimliliği düşürürken karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliği de olumsuz etkiliyor. Alternatif güzergahların kullanımı bireysel çözüm sunsa da uzun vadede trafik yönetimi stratejilerinin çok boyutlu bir yaklaşımla güncellenmesi kritik önem taşımaktadır. Kentsel planlamadaki bu yapısal sorunların çözümü, hem bireysel konforu sağlamak hem de İstanbul'un yaşam kalitesini artırmak adına hayati önem taşıyor. Trafiğin yarattığı ekonomik ve çevresel yükü azaltacak çok boyutlu stratejiler, daha yaşanabilir bir şehir için temel gereklilik teşkil ediyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir hava durumu turuna başlıyoruz. İstanbul'da nem %100 ve sıcaklık 26 dereceyken, Ankara'da hava çok daha kuru ve 30 dereceye ulaşıyor. İzmir ise bugün tam bir güneşin altında 35 derece ile parlıyor. Nemli havada hafif bir yürüyüş yapmak ya da açık havada arkadaşlarınızla uzun bir kahve sohbeti etmek için harika bir akşam. Havanın tadını çıkardığınız huzur dolu ve keyifli bir akşam dilerim. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle E5 yolu Çamlıca çıkışında 12 dakika, Yıldız Kavşağı civarında ise 7 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. D100 Kuzey Yan Yolu ve Büyükdere Caddesi gibi ana arterlerde kısa süreli tıkanıklıklar mevcutken, alternatif güzergahları kullanmak ulaşım süresini minimize edecektir. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel hareketliliği değil, kentsel lojistiği ve karbon salınımını doğrudan etkilediğini unutmamalıyız. Özellikle Çamlıca ve Yıldız gibi kritik kavşaklardaki gecikmeler, toplu taşıma sistemlerine olan talebi artırarak sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin önemi bir kez daha kanıtlıyor. Şehir içi mobilite planlamasında bu tür tıkanıklık noktalarının analiz edilmesi, gelecekteki altyapı yatırımlarının niteliğini belirleyen temel unsurdur. Kentsel mobilitenin çevresel etkilerine ve altyapı planlamasının önemini vurguladığımız trafik analizimizi burada noktalıyoruz. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: etmektedir. Çözüm sürecindeki stratejik hamlelerin ardından, şimdi rotamızı bölge genelinde büyük insani dramlara yol açan doğa olaylarına çeviriyoruz. Nepal'in kuzey bölgelerini vuran şiddetli seller, altyapıyı tahrip ederek yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yerel halkın savunmasız kalmasına neden oldu. Bu felaket sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmayıp, bölgedeki tarım üretimi ve ulaşım ağlarını yıkarak binlerce insanın gıda güvenliğini ve temel yaşam haklarını doğrudan tehdit ediyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının acil müdahalesi, hem afetzedelerin kurtarılması hem de iklim krizinin yarattığı yıkımın küresel boyutta önlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır. İklim krizinin yarattığı yıkıcı etkilerin ardından, şimdi küresel siyasetin merkezindeki kritik diplomatik hareketliliğe odaklanıyoruz. Orta İstihbarat Teşkilatı Başkanı John Ratcliffe'in Salı günü Moskova'ya gerçekleştirdiği beklenmedik ziyaret, Batı ile Rusya arasındaki iletişim kanallarını açılamaması üzerine stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu görüşme, özellikle Ukrayna Savaşı ve nükleer güvenlik gibi kritik konularda doğrudan temas kurarak krizin derinleşmesini önlemeyi hedefleyen gizli bir diplomasi aracıdır. Ratcliffe'in bu hareketi, devletler arası doğrudan iletişimin kesilmesi durumunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaları azaltma ve olası çatışma noktalarını tespit etme amacı taşımaktadır. Bu tür yüksek düzeyli temaslar, küresel istikrarın korunması ve sivil halkların savaş riskinden uzak tutulması adına kritik birer güvenlik önlemi niteliğindedir. Bu diplomatik temaslar, küresel güvenlik mimarisinde kriz yönetimi ve doğrudan iletişimin önemini bir kez daha vurguluyordu. Kritik eşikler yaklaştıkça, bu tür hamleler, sivil yaşamı korumak adına hayati birer denge unsuru haline geliyor. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Kemeraltı ve Tophaneskele caddeleri arasındaki yoğunluk nedeniyle Dolmabahçe güzergahında 5 dakika gecikme yaşanırken, Paşa Limanı ve Hakimiyeti Milliye bölgelerinde 4 dakikalık aksamalar görülüyor. Bali Paşa ile Adnan Menderes Bulvarı arasında 3 dakikalık bir yoğunluk mevcutken, Ortaklar Caddesi üzerinde Büyükdere yönüne giden araçlar için 2 dakikalık bir yavaşlama söz konusu. Bu bölgesel yoğunluklar, ana arterlerdeki trafik akışının sadece yerel araçları değil, şehir genelindeki lojistik zincirini de doğrudan etkiliyor. Özellikle Dolmabahçe ve Paşa Limanı gibi kritik noktalarındaki aksamalar, toplu taşıma ve ticari sevkiyatların planlanan sürelerini sekteye uğratarak ekonomik maliyet oluşturuyor. Trafik yönetimi stratejilerinin bu düğüm noktalarında dinamik olarak güncellenmesi, İstanbul'un ulaşım konforunu artırmak adına kritik bir öneme sahip. Trafikteki bu bölgesel yoğunlukların planlı ulaşım ağlarını ve ticari hareketliliği sekteye uğratması, kentsel yönetimin acil çözüm üretmesi gereken bir dinamiktir. İstanbul'un ekonomik ve sosyal dokusunu korumak adına belirlenen kritik noktalarda trafik akışının sürekli optimize edilmesi gerekmektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugbol gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesi sınırında meydana gelen şiddetli seller ve heyelanlar sonucunda yüzlerce kişi arasında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kayıp açıklandı. Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Kanal, felaketin bir deprem etkisiyle tetiklenen çığ nedeniyle genişlediğini belirterek coğrafi riskin boyutunu ortaya koydu. Bölgedeki en az 150 kişinin hayatını kaybettiği bu durum, bölge trafiğinin aksaması ve sınır güvenliğinin sarsılması gibi kritik diplomatik sonuçlar doğurabilir. Sınır bölgelerindeki doğal afetlerin yarattığı diplomatik gerilimler ve güvenlik riskleri devam ederken, spor dünyasında Türkiye'nin Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda sergilediği üstün performans dikkat çekiyor. Milli takımın Almanya karşısında aldığı 3. bir sette biten 3'e 1'lik galibiyet, takımın turnuvadaki yükselişini ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü somut bir şekilde kanıtlıyor. Bu başarı sadece sportif bir zafer değil, Türk sporcularının Avrupa genelinde tanınırlığını artırarak genç nesil için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Sınır bölgelerindeki doğal afetlerin sadece yerel birer felaket değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve insani yardım protokollerini zorlayan jeopolitik krizler olduğunu unutmamalıyız. Nepal ve Çin arasındaki bu trajedinin ardından devreye girecek arama kurtarma operasyonlarının sınır güvenliği kurallarıyla nasıl dengeleneceği, bölgedeki diplomatik ilişkilerin geleceğini şekillendirecek temel bir sınav olacak. Özellikle ekstrem coğrafi koşullarda yaşanan can kayıpları, komşu devletlerin insani yardım ve ortak güvenlik mekanizmaları üzerindeki işbirliği kapasitelerini test eden kritik birer dönemeç teşkil ediyor. Aynı insani trajedilerin ve sınır güvenliği dengelerinin kesiştiği bu kritik noktada uluslararası hukukun dayanışma ruhuyla hareket etmesi hayati önem taşıyor. Bölgedeki krizin çözümü, diplomatik gerilimleri aşarak ortak bir kurtarma iradesi göstermede yatmaktadır. Şimdilik bu kadar Cavro.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde bugün 172 olay kaydedilirken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 8 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Salacak İskele ve Paşa Limanı bölgelerinde yoğunluk devam ederken, Akmecit Sokak ve Turnacıbaşı gibi noktalarda 3'er dakikalık aksamalar görülüyor. Sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yolları kullanması veya alternatif bulvarlara yönelmesi öneriliyor. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel mobilitenin genel akışını bozan ve çevresel kirliliği artıran yapısal sorunlara işaret ettiği görülmektedir. Özellikle merkezi noktalardaki bu aksamalar, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif ulaşım ağlarının güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sürücülerin yoğun saatlerde raylı sistemlere veya daha geniş kapasiteli ana arterlere yönelmesi hem trafik yükünü dağıtacak hem de karbon ayak izini azaltarak şehir yaşam kalitesini artıracak. Kentsel ulaşım stratejilerinde yapılacak yapısal iyileştirmeler sadece trafik akışını hızlandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda İstanbul'un çevresel sürdürülebilirliğini de doğrudan güçlendirecektir. Bu kapsamlı dönüşümün hayata geçmesi, daha yaşanabilir ve dirençli bir şehir dokusunun inşası için kritik bir eşiktir. İyi geceler dilerim o.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde bugün 172 olay kaydedilirken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 8 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Salacak İskele ve Paşa Limanı bölgelerinde yoğunluk devam ederken, Akmecit Sokak ve Turnacıbaşı gibi noktalarda 3'er dakikalık aksamalar görülüyor. Sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yolları kullanması veya alternatif bulvarlara yönelmesi öneriliyor. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel mobilitenin genel akışını bozan ve çevresel kirliliği artıran yapısal sorunlara işaret ettiği görülmektedir. Özellikle merkezi noktalardaki bu aksamalar, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif ulaşım ağlarının güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sürücülerin yoğun saatlerde raylı sistemlere veya daha geniş kapasiteli ana arterlere yönelmesi hem trafik yükünü dağıtacak hem de karbon ayak izini azaltarak şehir yaşam kalitesini artıracak. Kentsel ulaşım stratejilerinde yapılacak yapısal iyileştirmeler sadece trafik akışını hızlandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda İstanbul'un çevresel sürdürülebilirliğini de doğrudan güçlendirecektir. Bu kapsamlı dönüşümün hayata geçmesi, daha yaşanabilir ve dirençli bir şehir dokusunun inşası için kritik bir eşiktir. İyi geceler dilerim o.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıktayken nem oranı %93 ile oldukça yoğun hissediliyor. Ankara'da açık bir gökyüzü altında 25 derece sıcaklık hakimken İzmir'de güneşin sıcaklığı tam 31 derece olarak kaydedildi. Nem oranının düşük olduğu bölgelerde gece yürüyüşü yapmak için harika bir hava var. Gökyüzünün huzur veren sessizliği içinde bu güzel geceye eşlik etmek harika bir deneyimdi. Şimdilik müziklerin büyülü dünyasına bırakıyorum sizi.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Kemeraltı ve Tophane İskele caddeleri üzerinde yoğunluk yaşanırken, sürücülerin Dolmabahçe Gazhane Caddesi güzergahını tercih etmeleri önerilir. Çoban Çeşme ile Edirnekapı yolu arasında devam eden yol çalışmaları ve İncirli Kavşağı çevresindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışında aksamalar gözlemlenmektedir. Özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerinde planlı çalışmalar nedeniyle alternatif güzergahları kullanmak güvenli bir geçiş sağlayacaktır. Trafikteki bu yoğunluk ve planlı çalışmalar sadece günlük ulaşımı aksatmakla kalmayıp kentsel yapının modernizasyonu için kritik bir süreci temsil ediyor. Altyapı iyileştirmeleri sırasında alternatif güzergahların belirlenmesi hem sürücü güvenliği hem de bölgedeki ticari hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor. Bu tür planlı çalışmaların şeffaf bir şekilde duyurulması, şehir içi lojistik akışının kesintisiz devam etmesini sağlayarak ekonomik kaybı en aza indirger. Kentsel dönüşümü altyapı projeleri, şehrin çehresini değiştirirken geçici aksaklıklara neden olsa da uzun vadede toplumsal refahı artırmaktadır. Bu tür planlamaların şeffaf yönetimi, hem kamu güvenliğini korumakta hem de kentsel yaşamın sürdürülebilirliğini garanti altına almaktadır. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler. Fenerbahçe, Fransa'da karşılaştığı Olympique Lyon takımını 2'de 1 skorla mağlup ederek 18 yıllık aradan sonra Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi. Bu başarı, kulübün Avrupa arenasındaki marka değerini yükseltirken spor turizmi ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak önemli bir sportif sıçrama anlamına geliyor. Uluslararası platformda rekabet edecek bir takımın varlığı, Türk futbolunun küresel görünürlüğünü artırarak genç sporcular için daha geniş bir vizyon oluşturacaktır. Bu başarı sadece bir skor değil, Türk sporunun uluslararası arenada kurumsallaşma ve sürdürülebilir rekabet gücü kazanması adına kritik bir eşiktir. Şampiyonlar Ligi gibi prestijli platformlarda elde edilen galibiyetler, yerel kulüplerin küresel pazarlama stratejilerini güçlendirerek daha yüksek reklam ve yayın gelirine erişimi sağlar. Bu başarı, Türk sporcuların Avrupa futbol ekosisteminde daha görünür hale gelmelerine ve profesyonel kariyerlerinde uluslararası standartları yakalamalarına olanak tanıyan bir kapı açmaktadır. Avrupa futbolu içindeki bu başarı, Türk kulüplerinin sadece saha içi performansını değil, aynı zamanda yönetimsel ve mali disiplinlerini de uluslararası standartlara taşıdığını kanıtlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak, kulüpleri daha yüksek teknolojik altyapı yatırımları ve modern antrenman metodolojileriyle yüzleşmeye zorlayarak Türk futbolunun teknik gelişimini hızlandıracaktır. Bu süreçte kazanılan prestij, Türkiye'deki spor akademilerinin uluslararası standartlara uyum sağlaması için gerekli sermayeyi ve motivasyonu sağlayacak temel bir kaldıraç görev görecektir. Türk futbolunun bu önemli başarısı, hem sporcularımız için yeni kapılar açacak, hem de kulüplerin kurumsal gelişimini ivmelendirecektir. Bu başarıyı kutlarken odağımızı sürdürülebilir gelişime ve uluslararası standartlara çevirmek kritik önem taşıyor. Şimdilik kadar Cağcı.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboy Caddesi arasında 6 dakika süren yoğun bir gecikme yaşanırken, Çobançeşme ve Edirne Kapı güzergahındaki yol çalışmaları İncirli Kavşağı'na ulaşımı kısıtlıyor. Büyükdere Caddesi ve Yazarlar Sokak kesişiminde kısa süreli aksamalar görülürken, Kantarcı Rıza ile Tevfik Paşa sokaklarında ikişer dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi öneriliyor. İncirli Kavşağı ve çevresindeki çalışmaların yarattığı aksamalar, kentsel dönüşüm ve altyapı iyileştirmelerinin ulaşım ağları üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne seriyor. Bu tür planlı çalışmaların trafik yoğunluğunu minimize etmek için dinamik sinyalizasyon sistemleriyle desteklenmesi, sürücülerin güvenliği açısından kritik bir önem taşıyor. Özellikle ana arterlerdeki bu kısıtlamalar, toplu taşıma entegrasyonunun ve alternatif güzergahların önceliklendirilmesini zorunlu kılıyor. Kentsel dönüşüm süreçlerinin yarattığı geçici aksaklıklar, modern şehircilik planlamasının kaçınılmaz ama yönetilmesi gereken birer aşamasıdır. Bu tür altyapı yatırımlarının uzun vadeli ulaşım konforuna katkısı, kısa süreli mağduriyetleri stratejik açıdan meşrulaştırmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler. Frankfurt Havalimanı'nda uçak yoluyla taşındığı tespit edilen sivrisineklerin neden olduğu Sitah salgını. Avrupa genelinde havacılık güvenliği ve biyolojik risk yönetimi açısından kritik bir tehdit oluşturuyor. İki çalışanın ölümüyle sonuçlanan bu durum, sınır ötesi ulaşımda kontrol üzer yayılımın, halk sağlığı üzerindeki doğrudan etkilerini ve karantina protokollerinin yetersizliğini gözler önüne seriyor. Bu olay, havayolu şirketlerinin sadece teknik güvenlik değil, zoonotik hastalıkların taşınmasını engelleyecek biyolojik denetim sistemlerini acilen güçlendirmesi gerektiğini kanıtlıyor. Havacılık sektöründeki bu zafiyet, küresel ticaretin hızı ile biyolojik savunma kapasitesi arasındaki uçurumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Mevcut denetimlerin sadece fiziksel güvenlik üzerine odaklanması, mikroorganizmaların ve vektörlerin hızlı taşınımında yetersiz kalmaktadır. Bu durum, uluslararası sivil havacılık standartlarının acilen çok katmanlı biyolojik risk analizlerini içeren yeni yönetmeliklerle güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Havacılık taşımacılığındaki bu zafiyetin çözümünde sadece uçak içi dezenfeksiyon değil, liman ve havalimanı girişlerinde erken uyarı sistemlerin entegrasyonu hayati önem taşımaktadır. Biyolojik risklerin sınırları aşarken gösterdiği hız, uluslararası sağlık örgütlerinin standartlarını küresel ticaret rotalarıyla eş zamanlı olarak güncellemesini zorunlu kılıyor. Bu tür olaylar, biyogüvenlik protokollerinin teknik birer seçenek değil, modern dünyada toplumsal sağlığı koruyan temel birer savunma hattı olduğunu kanıtlamaktadır. Uluslararası havacılık standartlarının biyolojik risklerle entegre edilmesi, küresel halk sağlığını korumak adına kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu tür krizler, teknik güvenliğin ötesinde çok katmanlı denetim mekanizmalarının önemini açıkça göstermektedir. İyi geceler.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.